İçinde yaşadığımız şehir var, bunu biliyoruz. Demek ki sadece içinde yaşadığımız şehir yok, içimizde yaşayan bir şehir de var. İçinde yaşadığımız şehir güvensiz olsa kim sorumlu? Kim yönetiyorsa şehri o sorumlu. Niye güvensiz burası? Niye hırsızlık var? Niye yolsuzluk var? Niye suç var? Ne yapıyorsun? Nerede devletteyiz? İçinde yaşadığımız şehir gürültülü olsa şikayet ederiz. Ne oluyoruz ya? İlgililer, yetkililer bir bakın vaziyet edin durma. Niye bu kadar gürültü var deriz. İçinde yaşadığımız şehir kirli olsa, pis olsa hemen deriz ki ne oluyor? Ne zamandır çöpler toplanmıyor. Her tarafta koku var. Her tarafta çöp var. Niye böyle oluyor? Bunun için mi vazife aldınız? Sizi indireceğiz, seçmeyeceğiz falan deriz. Bu böyle. Ama bu kolay. Bir de işin zor tarafı var. Zor tarafı ne? İçimizde yaşayan bir şehir var. Ve içimizde yaşayan şehirde gürültü varsa şikayet edeceğimiz makam verici kendimiziz. Sorumlu biziz. Kirlilik varsa sorumlu biziz. Güvensizlik varsa sorumlu biziz. Yanlışlık varsa sorumlu biziz. Hiç şikayet etmeden sorumluluğu alıp kendi içimizde yaşayan şehri düzeltmekle alakalı, doğrultmakla alakalı, temizlemekle alakalı, güzelleştirmekle alakalı, güvenli hale getirmekle alakalı hemen bugün, şimdi bir şeyler yapmak zorundayız. Kalbimizde, zihnimizde dünya kadar gürültü var. Hemen bir şey yapmak zorundayız. Kalbimizde, zihnimizde dünya kadar kirlilik var. Hemen şimdi bugün bir şey yapmak zorundayız. Çünkü sorumlu biziz. Kimseye atamayız sorumluluğu. O yüzden bu bizim için ölçü. Ama böyle yapmadan da yaşayan var mı? Dünya kadar yaşayan var. İnsan ömrünü nasıl geçireceğini bilmek noktasında bazen kafa karışıklığı yaşıyor. İşte internette görüyoruz. Böyle süslemeler yapıyor. Hayatını, ömrünü, vaktini böyle süslemelerle geçiriyor. Vatandaş yazmış, bisküviliğin bile onuru gururu var, sandalyeye koymuşlar tek tek. Yani sunum yapma diye bir şey, hastalık başladı. Böyle sunumlar yapıyorlar. Büyük emeklerle, büyük masraflarla. Ömrünü bununla geçiriyor. Ya da şikayet ederek geçiriyor. Her şeyi eksik buluyor, her şeyi yanlış buluyor. Kış gelince yaz süper, yaz gelince kış süper olanıyor, oluyor diyor. Süper olanı yakalayamadan bitiyor hayat. Devamlı bir şeyleri eksik buluyor. Devamlı bir şeylerden şikayet ediyor. Ya da tembellikle geçiyor. Diyor ki 19. kanalı açmak istiyorsam kumandadan diyor. 1 ile 9 uzak diye 22'ye basıp geri geri gidiyorum diyor. Ne kadar az hareket edersem o kadar iyi. Ne kadar az enerji harcarsam o kadar. Ne yapacağım sakladığın enerji? Hiç daha fazla tembellik yapacağım. Tembellikle de ömür geçebiliyor. Ama sonra ne olacak? Sonra şu oluyor işte. İnsanoğlunun söyleyebileceği en acı söz olabilirdi sözüdür. Olabilirdi. İnsan geriye dönüp baktığında şöyle olabilirdi, böyle yapabilirdim diyorsa söyleyebileceği en acı söz, en ağır sözü söylemiş olur. Bu noktada en büyük hata, tuzak, yanlış, kendimizi başkalarına kıyaslayarak konumlandırmak. Çünkü herkesin imkanı başka, imkanı başka. İnsanların imkanlarına bakıp imkanlarını bilmezsek çok büyük yanlışlar yapabiliriz. Genelde görünen imkanlar oluyor, imtihanlar olmuyor. Biz de yanılıyoruz, aldanıyoruz. O insanın hayatına özeniyoruz, öykünüyoruz. Halbuki imtihanını bilsek aman imkan da bassın, o imtihanla muhatap olmayayım deriz. Ve bu kıyas yapmak bize çok zarar veriyor. Bununla ilgili araştırmalar var. Araştırmalar diyorlar ki haset beynin acı bölgesini harekete geçiriyor. Yani bir insan fiziksel olarak acı çektiğinde beynin neresi aktif oluyorsa haset hissettiğinde de aynı yer aktif oluyor diyor. Bize çok zararı olan, bizi yakıp yıkan bir şey haset. Efendimiz Aleyhisselam'da hadis-i şerif var. Ne buyuruyor? Haset, ateşin odunu yediği gibi amelleri yiyip bitirir.

0: hem dünyamıza hem ahiretimize fevkalade zararlı. Neden böyle oluyor? Kıyastan dolayı, kıyastan dolayı. O öyle, ben böyle, şu şöyle, ben böyle, o öyle, bu ben böyle. Allah saklasın. Kıyas bize her türlü zarar verir. O yüzden kıyas konusunda çok çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi ben tabii çok konuşurum, affedin. O yüzden hepsi önemli olmayabilir, hepsi sizinle alakalı olmayabilir, hepsi hatırlamaya değer olmayabilir ama her şeyi unutursanız iki şeyi unutmamanızı rica edeceğim. Bir tanesi Yeşilay. Yeşilay'ı unutmayın zaten, onu demeyeceğim. Yeşilay'ı unutmayın ama ne olur. Samet'i yalnız bırakmayın, Samet Başkanımız. Bir tanesi, birinci söylediğim şey, iki şehir vardır. Bir içimizde yaşayan şehir, iki içinde yaşadığımız şehir. İkinci sözü söylüyorum. Bunu unutmayın ne olur. Çok önemli söz. Ben bu sözü duydum, böyle bir şok oldum. Aa falan yaptım ya. Çok önemli. Bu sözü anlasak, sindirsek, bu söze göre yaşasak, ben semineri hemen burada bitirebilirim. Başka seminer dinlemenize de gerek olmayabilir hayatta yani. O kadar önemli bir söz. Yeteri kadar reklam yaptım zannediyorum. Dikkatinizi çok ciddi topladıysam sözü söylemek istiyorum. Hazırsanız, hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Hazreti Ali'nin bir sözü. Hazreti Ali'nin bir sözü. Hazreti Ali diyor ki, Hazreti Ali ilmin kapısı biliyorsunuz. Yani ilim konusunda İslam tarihindeki en zirve, efendim sorsanız en zirve insanı. O yüzden söylediği ilmin en özü. Hazreti Ali diyor ki, cimrilik, korkaklık, haset, üç farklı huydur. Ama Allah'a suizanda birleşirler diyor. Tekrar ediyorum. Cimrilik, korkaklık, haset, üç farklı huydur. Allah'a suizanda birleşirler. Ne demek? Cimriysem Allah bana vermeyecek diye suizan ediyorum. Cömert olarak da memnuniyet bunu verirsem Allah bana vermez. Allah'a suizanım var. Allah saklasın. Allah saklasın. Ne kadar büyük hadsizlik. Senin elindekini kim verdi? Onu verirsen Allah. Onu da Allah verdi. Sen vermesen de alır. Tak diye alır. Hadsizlik. Allah'a suizan. Allah saklasın. Korkaklık. Allah beni korumayacak, koruyamayacak. Allah saklasın. Seni şimdiye kadar kim koruyor? Her gün binlerce olasılık var. Kaza yaşaman için, ölmen için, sakat kalman için, hasta olman için, başına bela gelmesi için. Seni kim koruyor şu anda? Şimdiye kadar kim koruyor? Ama korkak davranıyor. Niye Allah beni koruyamaz diye düşünüyor. Suizan, Allah saklasın. Haset. Allah bana yanlış verdi. Haşa. Benim hakkımı ona verdi. Haşa. Aslında bana vermesi lazımdı. Haşa. Allah'a suizan. O yüzden bu üç tane konuda fırkalade dikkatli olmamız lazım ki böyle büyük bir yanlışa düşmeye, ne cimri olacağız, ne korkak olacağız, ne hasit olacağız. Hiç şüphesiz insanların kalplerinde yaşadığı imtihanlar var. Bazı zaafları var. Öyle bir zaaf kendimizde hissettiğimiz zaman tam tersine gideceğiz. Cimri mi hissediyoruz? Cebimizde ne varsa vereceğiz. Sabah Fethi Gemuhluoğlu konuştuk Yusuf abiyle. Bir arkadaşımız daha vardı. Fethi Gemuhluoğlu öyle ödevler verilmiş insanlara. Cebindeki her şeyi ver, bakmadan, saymadan. Saadet Döken Hoca'ya da demiş. Hoca diyor ki arada yaptım onu ama biliyordum ne kadar verdiğimi. Sayıyordum içimden diyor. Olsun Allah razı olsun yine veriyorum. Yani hesapsız vermeye, canımız yanacak şekilde vermeye kendimizi alıştırmamız lazım. Niye? Ya zaten benim değil ki, veren yine verecek. Vermekle kimse fakir olmaz, tutmakla kimse zengin olmaz. Hayır noktasında, İslam noktasında hiçbir başka bir şey var. Ama şey öyle, cimrilik meselesi öyle, korkaklık meselesi böyle, hasitlik meselesi de öbür türlü. Peki, burada bitireyim istersen.
2: Ya doymadım.
0: İyi, Tayyip Hocam iyi olur dedi, artık toparlar efendim.
3: Yok, hayır.
0: Şimdi bıktırmayayım da bir daha çağırmazsın. Malzeme bitiyor falan diyorsun. Peki o zaman bayağı bir konu var ama 8 dakika daha konuşacağım. Buçukta bitireceğim. İnşallah. En büyük hastalıklarımızdan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. En büyük hastalığımızı, çünkü ötekiler büyük hastalık. Bir tane daha büyük hastalığımız var. Onu paylaşmak istiyorum. Heyecanımızı kaybetmek. Başlarken fevkalade dikkatli, profesyonel, güzel bir şekilde başlayıp sonra bambaşka bir noktaya getirmek. Yetenek, kabiliyet olmasa şöyle başlayamayacağız. Yetenek var, kabiliyet var, süper. Başlarken süper başlıyoruz. Ama yarı yolda heyecan, motivasyon, enerji bittiği için bitirirken çok kötü bitiriyoruz. Heyecanımızı, motivasyonumuzu bitirmemek için mutlaka önlemler almamız lazım. Heyecanımızı, motivasyonumuzu korumamız, kollamamız lazım. Bir, şimdi şöyle bir örnek vereyim. En iyi arkadaşımız, çok sevdiğimiz arkadaşımız geldi, elini cebimize attı, 10 dolar çekti. Ne oluyor, ne oluyor? Ya biz iyi arkadaşız, tamam da abicim benim cebim yani, öyle alamazsın yani. Ya çok iyi, olmaz. 10 dolar ya ne olur? Olmaz, olmaz yani. Bu en iyi arkadaşımıza 10 dolarımızı vermiyoruz ama hiç tanımadığımız, sevmediğimiz, o kadar da yakın olmayan insanlara heyecanlarımızı, ümitlerimizi, güvenimizi veriyoruz. Adam geliyor, bizi zehirliyor, bilmiyoruz. Dinlemememiz lazım herkesi. Kötü sözü dinlemememiz lazım. Cennetteki en büyük nimetlerden bir tanesi de biliyor musunuz? La yesma'une fiha lahven. Boş işleri, gereksiz şeyleri cennette dinlemeyeceğiz. Çok büyük nimet. Çünkü gereksiz şeyleri, boş şeyleri dinlemek insanın her türlü zararına olan büyük azaplardan bir tanesi. La yesma'une hasisaha da var. Cennetteki en büyük nimetler. O yüzden zihnimizi, kalbimizi korumak için dedik ya, içimizdeki şehrin sahibi biziz, sorumlusu biziz. O şehrin kapıları kulaklarımız, gözlerimiz, dilimiz. Bu kapıları bir bekçi dikeceğiz, her şeyi duymayacağız. Aristo diye bir adam var biliyorsunuz. Bu adama bir öğrencisi gelmiş. Demiş ki, efendim size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika demiş, bir dakika. Seni demiş üçlü filtreden geçireceğim. Ne demiş üçlü filtre? Bir demiş söyleyeceğin şey benimle mi alakalı? Yok demiş sizle alakalı değil. Peki demiş söyleyeceğin şeyi sen gördün? Yok demiş, biri bana söyledi. Peki söyleyeceğin şey bana faydalı mı? Yani öyle de sus demiş. Sus söyleme demiş ya. Benle alakalı değil. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz, fayda. Ben niye bunu buradan alıyorum, kalbime koyuyorum, zihnime koyuyorum? Söyleme demiş ya. Ben bunu bilmek istiyorum, duymak istemiyorum. Tabii batılılar uzatırlar. Doğuda daha kısa anlatırız bunu. Nasrettin Hoca'ya demişler ki hocam bir tepsi gidiyor demiş. Bana ne demiş? Siz nereye gidiyor demişler. Sen ne demiş? Bu bana ne meselesini biraz hayatımıza, dilimize dahil ettim. O öyle yap. Bana ne? Bana niye anlatıyor bunu? Niye ben zihnimi alıyorum? Ki gıybet konusunda, iftira konusunda da bizim dinimizin acayip ölçüleri. Ama doğru söylüyorum. Ya doğru söyleyince gıybet oluyor zaten. Ve bununla alakalı türlü hadis var, ayet var. Ayet var yani. O yüzden bu her dediğimizi, her konuşan duymamak meselesi çok çok önemli. Heyecanımızı kaybettiriyor bize. İnancımızı, ümidimizi kaybettiriyor. Kötü haberlerle insanlar bizi dolduruyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini tekrar hatırlatmak isterim. Bugünkü kadar zorlandığımız bir şey değildi belki bu hadis. Belki insanlık tarihinde bugünkü kadar da anlaşılmaz bu hadis. Buyuruyor ki bir insana günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter buyuruyor. Yani bir adam düşünün. Haza Müslüman, fevkalade bir Müslüman. Namazı, niyazı tam. Bütün ibadeti tam, üstü üstü hiç günah da yok. Pırıl pırıl. Var mı böyle? Çok zor yani böyle insan olmak. Bir tanecik kusuru var. Her şeytan bir tane küçük bir tane kusur var. Çok önemsiz bir şey. Her duyduğunu söylüyor. Yeter onu. Başka bir şey yapmasın. O yüzden bu kalbimizi korumak, istikametimizi muhafaza etmek dedik ya, bizi yoldan çıkartan en önemli şeylerden bir tanesi bu kul hakkı, gıybet, iftira, dedikodu, haset, her duyduğunu söylemek meselesi heyecanımıza da mal oluyor. Heyecanımız da bize kaybettiriyor. Peki, 3 dakikam kaldı. Son bir şey söyleyip bitiriyorum. Efendim, önce yap sonra açıklarsın diye bir şey şiiri var İsmet Özel'in. Süleyman Hocam İsmet Özel'in bilir. Önce yap sonra açıklarsın diyor. Yapmak önemli bir şey, üretmek önemli bir şey. Ama bizde çok böyle mükemmeliyetçilik var. Bir defa yapacağız, mükemmel olacak. Çok iyi olacak. Olmuyor. Bir yapacaksın, üç yapacaksın, beş yapacaksın, on yapacaksın, yirmi yapacaksın, elli yapacaksın, yüz yapacaksın. Belki o zaman olacak. Ama ustalık buluşana kadar çok çok çok çok yapman lazım. Bununla alakalı 2-3 tane hikaye anlatmak istiyorum. Biraz daha vaktimi aşacağım, 32 geçe bitireceğim. Böyle kendi kendime de saat koyuyor, kusura bakmayın. Şimdi birincisi bir araştırma. Araştırma şu, iki tane grup insan alınıyor. İki gruptan birincisine deniyor ki, size bir ay süre veriyoruz, üç tane harikulade, fevkalade çöplek yapın diyorlar. Öteki gruba da diyorlar ki, size bir ay süre veriyoruz, her gün bir çöplek yapın, toplamda 30 tane çöplek istiyor sizden diyorlar. Birinci grup uğraşıyor, didiniyor, mükemmel bir şekilde yapmak için çok gayret ediyor ve bir ayın sonunda üç tane çok güzel olduğunu düşündükleri çöplek yapıyorlar. İkinci grup 30 tane çöplek yapması lazım, gelen önce yapması lazım, çok vakit yok, her gün bir tane çıkması lazım. Hızlı hızlı uğraşa koştura koştura 30 tane çöplek yapıyor. 30 çömleğin içindeki en güzel 3 tane çömlek ötekilerin 3 tane fevkalade çömleğinden daha iyi. Niye? Yapa yapa el ustalaşıyor. Daha güzel yapıyor. Öteki 3 tane yaptı. Emek verdi ama gayret gösterdi belki ama ustalaşma olmadı. Pratik oluşmadı. Yapa yapa olacak. Yapa yapa tekrar ede ede olacak. Niye biz 33 defa Subhanallah diyor tekrar ede ede oluşuyor oturuyor bazı şeyler. Niye 40 defa falan tekrar ede ede oluyor bazı şeyler. Tekrar önemli bir şey. O yüzden üretim anlamında da neye kabiliyetimiz varsa, ne elimizden geliyorsa üretelim. Yazı yazmak, yazı yazmak. El işi yapmak, el işi yapmak. Organizasyon düzenlemek, organizasyon düzenlemek. İnsanları aramak, insan ne yapıyorsanız yapın. Ama yapmak için beklemeyin. Yapmak için en güzel zaman şimdi. Hatta böyle bir söz var diyor ki, yapmak için en güzel zaman dündü, ikinci güzel zaman şimdi. Yani bir tanesini kaçırma, bari ötekini kaçırma. Çünkü yarın değil, yarın gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Üretim konusunda, tabirimi hoş görün, kabızız biraz. Üretmiyoruz. Standart şeyler, vazifeler dışında bir şey yapmıyoruz. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Arayalım, bulalım, araştıralım, çıkartalım. Her yaş döneminde insan bir şeyler bulabilir, bir şekilde kendinden sonra devam edecek hikayesine katkıda bulunabilir. Allah'tan isteyelim, arayalım, bir denemeler yapalım, karşımıza çıkacak. Ama denememiz lazım ki bulalım, aramadan bulamayız. Bakalım, burada yetenek ve kabiliyetten bahsetmek istiyorum. Yetenek, diğer insanlara göre daha hızlı öğrendiğimiz, daha kolay yaptığımız şeydir. Bazı insan 10 saat öğreniriz, 1 saat öğreniriz. Demek bizim buna yeteneğimiz var, kabiliyetimiz var. Bazı insanla aynı kursa gideriz. Ben çok daha hızlı ilerlerim, o geri kalır. Bu demek ben demek ki daha yetenekliyim. Bakalım, deneyelim. Biz daha hızlı bir yerlerde ilerliyorsak onun üzerinde durabiliriz. Bir de ilgi var. İlgi ne? Dikkatimizi diğer insanlara göre daha fazla çeken şey. Bazı insanın şiir hiç dikkatini çekmez, bazı insanın çok çeken. Yani benim şiirde bir bağlantım var. O yüzden üretme meselesine hangi noktada olursak olalım ne olur dikkat edelim. Bir şey de üretelim. Bizden bir şey kalsın ya. Ömür bitiyor bir şekilde. Ne kalsa olur. Yeter ki bir şey kalsın. Ve başlasak bir şeyler çıkar. İlk çıkan güzel olmaz. İkinci çıkan güzel. Beşinci çıkan olmaz. Onuncu çıkan olmaz. 30 tane yapalım. 40 tane, 50 tane yapalım. Anlattım geçen sohbetimizde. Arkadaşlarla oturuyorduk. Türkiye'de İskender Pala diye bir yazar var. Buraya da geldi biliyorsunuz. Kitapları falan çok satar. Güzel kitaplar yazar hocam. Onlar röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki hocam milyonlar satan kitaplar yazmak nasıl bir şey? Hoca diyor ki ben diyor yanlış bir soru oluyor. Ben diyor milyonlar satan kitaplar yazarı değilim. 100 kitap yazdım. Son 10 tanesi çok sattı diyor. Ondan önce 90 tane yazdım diyor. İlk kitaplarını kimse okumadı diyor. Kimse basmadı diyor. Kimse almadı, elimde çürüdü, zarar ettim, depolarda kaldı diyor. Kimse talip olmadı diyor. Ama milyonlar satan kitap yazabilmek için 90 tane öyle kitap yazmak gerekiyormuş demek. Bir sürü büyük yazar var, bir sürü kitap yazmış. Bir tanesi bilir, Victor Hugo. Hangi kitabını biliyoruz? Sefiller. Başka kitap bilmiyoruz. Adam bir sürü kitap yazmış ama. Ama sefilleri yazabilmek için ötekileri yazması gerekiyormuş. Yani bir tane zirve olacak. Ama o zirve için ötekileri de yapması gerekiyor. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Bir şeyler ortaya koymamız lazım. Ama bunun için olmayı beklemeyelim. Bitmiyor. Olma süreci bitmez. Bir an önce yola girmemiz lazım. Bir an önce yapa yapa ortaya çıkar. Ahlak felsefesinin temel sorularından bir tanesi, bir insan iyi olduğu zaman mı iyilik yapar, iyilik yapa yapa mı iyi olur? Çok tartışılmış ama cevap biliyoruz. İyilik yapa yapa iyi olur. Bir insan bir şeyi yapa yapa usta olur. Bir tane çok meşhur bir tespih ustası var Türkiye'de. Babası da çok meşhur bir tespih ustası. Oğlunu yetiştiriyor, erken yaşta okuldan alıyor. Sadece bağ tespihi yapıyor. Bağ tespihi diye çok böyle önemli bir tespih türü var, zor bir tespih türü var. Adam başka tespihler öğrenmek istiyor, öğretmiyor babası. Bir tane yaptırıyor, iki tane yaptırıyor, beş tane yaptırıyor, on tane yaptırıyor, yirmi tane yaptırıyor. Çocuk rahatsız, kızıyor, kıskanıyor. Babam diyor benim kendisini geçmemi istemiyor diyor. Beni diyor öğretmiyor diyor, bana anlatmıyor diyor, hep aynı şeyi yaptırıyor diyor, bana enze ediyor. Bir sürü içinden isyan ediyor ama bir şekilde devam ediyor. Vazgeçmiyor, bırakmıyor. Babası ölüyor. Şu an kendisi genç de çok yaşlı da değil. Bağ tesbihleriyle meşhur bir tesbihi 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira evde satılıyor. Ve herkes de onun bağ yaptığı bağ tesbihine sahip olmak bir prestij yani. Böyle pahalı saatler gibi herkese satılmıyor, herkes de olunmuyor falan. Niye? Çok usta olduğu konuda. Belki 10 tane tesbih yapmayı bilse bu kadar popüler, meşhur, tespihleri kıymetli bir adam olmayacaktı ama bir tanesi de babası onu uzmanlaştırdı. Bunu dünyada en iyi yapan o adam oldu. Hadi bir tane daha hikaye anlatayım, bununla ilgili bitireyim. Bir tane delikanlı bir taş ustasına gidiyor, değerli taş ustasına. Diyor ki efendim diyor, ben diyor sizin çırağınız olmak istiyorum. Olamazsın diyor. Olurum ama diyor ben çok zor diyor. Ne istesem yapacaksın yaparım diyor. Sorgulamayacağım. Olur diyor. Tamam diyor, al şu yeşil taşını bir sene elinde tut, bırakma, gece gündüz yatarken kalkarken bir sene sonra gel. Çok anlamsız bir iş. Böyle mi öğreneceğiz taşları? Alıyor. Peki. Herhalde diyor beni test ediyor. Bir sene sonra öğretmeye başlayacak. Bir sene gece gündüz sabah akşam elinde yeşil taşı yatıyor kalkıyor, gün doğmasın. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: 3ZZZ, Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. ZZ Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: İsra Suresi 78-84. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl. Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 3-3S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üç Üç S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerimiz, 3Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tam Ustan Camii Din Görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Sanşan Camii Din Görevlisi Sayın Ruşen Yakar hocamızın İslam'da ticaret ahlakı konulu sohbetini dinleyeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, cumamız mübarek olsun. Buyurunuz değerli hocam.
0: Cumanız mübarek olsun. Yeni bir konuyla yine bir cuma sohbetinde efendim bendeniz Sanşan Camii Din Görevlisi Ruşen Yakar bugün sizlere İslam'da ticaret ahlakıyla ilgili konuşmak istiyorum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan hayatını idame ettirebilmek için ev, ev eşyası, yiyecek ve giyeceğe muhtaçtır. Bu ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması ve kazanç sağlaması gerekir. Ticaret bir toplumu ayakta tutan en önemli dayanaklardan biridir. Toplumun adeta eli ayağı veya şah damarı mesabesindedir. Ticaret hayat demektir, kalkınma demektir, refah demektir, güç demektir. Ticaret ve sanat hayatının bütünüyle ihmal edilmesi halinde hayat durur ve halkın çoğu büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Ticaret aynı zamanda dünyanın en önemli silahıdır. Bu itibarla İslam'da ticaretle iştigal farz-ı kifaye hükmünde görülmüştür. Sadece meslek erbabı olan tüccarlar değil, her insanın ticaretle uzaktan yakından ilgisi söz konusudur. Alışveriş, şehirde yaşayanların, memur olanların, köylünün günlük hayatlarının kaçınılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İslam'da gelir elde etme yollarından biri de ticarettir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Ya eyyühellezine amenu la te'kulû emvâlekum beynekum bil bâtili illâ en tekûne ticâreten an terâdin minkum. Ey müminler! Birbirinizin mallarını gayrimeşru yollar kullanarak değil, karşılıklı anlaşmaya dayalı ticaret yolu ile. Ayet-i Kerime, meşru olmayan tüm gelir, kazanç ve harcama kalemlerini batıl olarak nitelendirmektedir. Ki gelirin de giderin de meşru yollardan olması gerektiği ifade edilmiştir. Ticaret ve ahlak, İslam'da en fazla ahlaka vurgu yapılan alanlardan biri ticaret hayatıdır. Çünkü ticaret toplum hayatının olmazsa olmazlarındandır. Hayatın idamesinin en temel dayanaklarındandır. İnsanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu bir alan olmasının yanında ticaret aynı zamanda kişisel çıkarların en fazla gözetildiği, dolayısıyla çıkar çatışmasının yaşandığı bir alandır. Bu nedenle en fazla istismara, haksızlığa, zarara ve düşmanlığa sebebiyet verilebilecek alandır. Bu itibarla Müslümanlar arasında ticaretle ahlak kelimesi adeta bütünleşmiş, özdeşleşmiş, ticaret ahlakı adeta bir tek, yani tek bir kavram gibi kullanılagelmiştir. İslam'ın pek çok ahlaki prensibiyle iç içe olan ticaret ahlakı aslında tüm hayatımızı ilgilendiren ahlaki prensipler manzumesidir. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce ticaret yapmış, her işte olduğu gibi ticarette de dürüstlüğü ve güvenilirliği ile örnek olmuştu. Sadece o değil, onun en aziz arkadaşları Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi seçkin sahabeleri ve daha niceleri ticareti meslek edindiler. Resulullah'ın emrine uyarak Mekke'deki yurtlarını, yuvalarını, ticaretlerini
2: Kısacası her şeylerini bırakıp Medine'ye hicret eden ashab-ı kiram, bütün servetlerini kendileriyle paylaşmak isteyen Medineli kardeşlerine siz bize pazarın yolunu gösterin yeter diyerek ticarette sıfırdan başladılar ve kısa zamanda yeniden zengin oldular. Resulullah Efendimiz'i sınırsız seven Hazreti Ebubekir, Allah'ın Resulü ticareti sevdiğini görünce o da bu mesleği çok sevdi. Peygamber aleyhisselamdan ayrılmayı hiç düşünmediği halde ticarete olan düşkünlüğü sebebiyle Efendimizin vefatından bir müddet önce bir ticaret seferine çıktı. Bugün tüccar kardeşlerimiz bütün bunları dikkate alarak ticaretin

alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Alimlerimiz cuma günü ezandan cuma namazının bitişine kadar vakitteki olan o vakitte alışveriş yapma veya cuma namazı kılmaktan alıkoyacak bir şey ile meşgul olmanın haram olduğu konusunda müttefiktirler. Bu saatte işimize ara vermeli, dükkanlarımızı kapatmalı, çocuğumuza veya çalışanımıza bırakıp camiye gelme gafletinden uzak durmalıyız. En güzeli kapatmak. Ticarette örnek olmak bir diğer konumuz. Ticari hayattaki tutum ve davranışlarımız bizim çevremizin ve diğer insanların bize bakış açısını olumlu veya olumsuz etkilediğini görürüz. Dürüst ahlaklı bir ticaret kazancı bol ve bereketli eylediği gibi çevremizi de bize karşı pozitif olarak baktırır. Tersine bir durumda ise olumsuz ve negatif bir etki oluşur. Hele hele bu durum bir Müslüman-Hristiyan ilişkisi şeklinde olursa dini temsil etmek veya edememek gibi bir duruma da sebebiyet verebilir. Belki de bir dürüst davranış ile bir gayrimüslimi dine davet etmiş oluruz. Tersine bir durum ise İslam dininden soğutmak gibi büyük bir vebali de taşıyabilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife bir tüccardır. Aynı zamanda bir kadın elinde bir top ipekle yanına gelir. Bir kadın elinde bir top ipekle yanına gelir ve bu kumaşı 100 dinara alır mısın der. Aslında kumaş söylenenin çok üstünde bir kıymete sahiptir. Ebu Hanife kumaşa bakar ve bu kumaş 100 dinardan fazla eder der. Kadın 200 olsun o zaman deyince İmam-ı Azam daha fazla eder der. Cevabını verir ve 400 dirhem edeceğini söyler. Ve kadının da kabul ettiği bir bilirkişi tarafından en son 500 dinara alışveriş gerçekleşir. Kadının durumundan istifade etmeye çalışmaz. İlk duyduğumuzda yok canım böyle şey olur mu? Olur yani böyle şey mi olur diyeceğimiz bir olay. Aynı şeyin günümüzde olduğunu varsayalım ne olur acaba? Yani 100 liralık bir malı yani 500 liralık bir malı sahibim değerini bilmeden 100 liraya satsa hemen alır mıyız? Yoksa hayır bu malın değeri 400-500 liradır der miyiz? Burası düşündürücü. Mesela Osmanlı döneminde bir ayakkabı kalitesiz yapılınca o ayakkabıyı yapan ustanın damına atılırmış. Bunu gören insanlar o ustanın ayakkabılarını almazlarmış. Pabucu dama atılmak deyimi işte buradan gelmektedir. Müthiş bir ceza. Osmanlı'da meslek ahlakı, zaafı, ihmal veya hileye sapma nadir görülmüştür. 18. asrın sonlarında Türkler arasında çeyrek asır yaşayan Oson şöyle der. Osmanlılar Kur'an'da ifade edilen doğruluk, ahlak ve namus prensiplerine çok bağlıdırlar. Aralarındaki bütün sosyal münasebet ve düzen iyi niyet ve şefkate dayanır. Başka ülkelerde olduğu gibi aralarında yazılı anlaşma yapmaya lüzum görmezler. İyi niyet ve söz her şeyi halleder. Osmanlılar verdikleri sözün esiridirler. Bu tutumları yalnız dindaşlarına karşı değildir. Hangi dinden olursa olsun yabancılara karşı da böyle hareket ederler. Sözlerini tutma hususunda onlara göre Müslüman ve gayrimüslim olmanın hiçbir farkı yoktur. Gayrimeşru olan her kazancı ahlaksızlık ve dine aykırı olarak görürler. Gayrimeşru edinilmiş servetin bu dünyada da öteki dünyada da insanı bedbaht edeceğine samimi şekilde inanırlar der. Fransız bir kumaş tacirinin Osmanlı ülkesine gelerek bir kumaş imalathanesinin mallarını beğenip hepsini almak istedikten sonra mal sahibinin kumaş toplarını denklerken bir top kumaşı ayırdığını görür. Bu hareketinin sebebini sorması üzerine Osmanlı esnafı onu sana veremem çünkü o kusurludur cevabını verir. Yabancı tacirin ziyanı yok önemli değil demesine rağmen Osmanlı esnafı o kumaşı topunu vermemekte direterek ben malımın kusurlu olduğunu söyledim biliyorsunuz. Fakat siz onu kendi memleketinizde satarken alıcılarınız orada benim bunları size söylemiş olduğumu bilmeyeceklerdir. Böylece de müşterilerinize kusurlu mal satmış olacağım. Neticede Osmanlı'nın gururu, şeref ve haysiyeti rencide olacak. Biz Müslümanları da hilekar sanacaklar. Onun için bu sakat topu asla size veremem diyerek

0: kumaşı vermeyi vermeyişinin sebebini bu şekilde izah etmiştir. İslam'ı seçmiş bir Ermeni hidayetinin sebebini şöyle anlatıyor. Acı Badem'de tarla komşum Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı sebebiyle Müslüman oldum. Bir akşam bize geldi ve bu süt sizin dedi. Ben de süt istemedim ki deyince hayvanlar farkında olmadan sizin tarlaya girmişler dedi. Ve bu sütün benim hakkım olduğunu söyledi. Ben de İslam dinini zaten araştırıyordum. Böyle ahlaklı insanın dini de mutlaka çok güzeldir dedim ve Müslüman oldum diyor. Kıymetli müminler, zamanımızın sonuna gelirken özetlemek gerekirse ticaret meşru bir kazanç yoludur. Müslüman tüccar iş yerini, ibadet alanı, yaptığı işi de ibadet olarak görmelidir. Bu kazanç yolunu seçen kimse ölçü ve tartıyı adaletle yapmalı, hile ve haksızlıktan sakınmalı, malına sürüm sağlamak için yalan konuşmamalı, yalan yere hatta doğruya doğru da olsa gereksiz olarak yemin etmemeli, borçluya kolaylık göstermeli, kara borsacılık yapmamalı, ticareti onu dini ibadetlerini yerine getirmekten ve Allah'ı anmaktan alıkoymamalıdır. Sohbetimizi her şeye rağmen ticaretini dürüst, ahlaklı bir şekilde yürüten tüccar kardeşlerimize Peygamberimizin verdiği müjdeyle tamamlayalım. Doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet günü nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bir başka programda, başka bir konuyla bir cuma gününde daha bir arada olmak ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın inşallah.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Hasta namazı ile ilgili şöyle bir soru var. Abdest ve teyemmüme güç yetiremeyen kişi nasıl namaz kılar diye sormuşlar. Önemli bir konu. İnsanlar ancak yapabileceklerinden sorumludurlar. Zira dinimiz kişiye güç yetiremeyeceği yükü yüklemez. Hastalığı veren de yükümlülükler yükleyen de Allah'tır. Dolayısıyla kişi gücü neye yetiyorsa onu yapmakla mükelleftir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar buyuruyor. Bu ilke ibadetlerin kişiye gerekliliği konusunda olduğu gibi ibadetlerin yapılışı ile ilgili konularda da geçerlidir. Mesela aklı olmayana namaz farz değildir. Buna göre abdest almaya gücü yetmeyen ve kendisine yardım edecek kimsesi de olmayan kişi teyemmüm ederek namazını kılar. Ancak kolları ve ayakları sağlam olduğu halde temiz su ve temiz toprak kullanmaktan aciz olan veya ağır hasta olan kimse kendi başına abdest alıp teyemmüm edemediği gibi bu konuda da kendisine yardım edecek biri bunu bulamıyorsa, abdestli olmasa bile yapabiliyorsa vakte hürmeten namaz kılanların hareketlerini yapar. İyileştiğinde de yine namazlarını kaza eder. Şafii mezhebinde sahih kabul edilen görüş de budur. Hanbelilere göre ise bu haldeyken namaz kılınabileceğinden daha sonra kaza edilmesi de gerekmez demiştir. Kolları ve ayakları olmadığı için abdest almaya gücü yetmeyen ve kendisine yardım edecek kimsesi bulunmayan kişi teyemmüm de yapamayacak durumda ise bu kişiye abdest ve teyemmüm yükümlülüğü yoktur. Kendisini abdestli gibi kabul ederek kılabildiği şekilde namazlarını kılar. Bu namazları da daha sonra kaza etmesi söz konusu değildir. Evet, bir diğer soru. Dizlerinde rahatsızlığı olanların sandalyede namaz kılması caiz midir? Evet, günümüzde en çok tartışılan sorulardan biri de bu. Dinimizde sorumluluklar kulun gücüne göre belirlenmiştir. Gücü aşan durumlar için kolaylaştırma ilkesi getirilmiştir. Namazın rükünlerinden herhangi birini yerine getirmeye engel olan rahatsızlıklar da kolaylaştırma sebebi sayılmıştır. Buna göre namazı normal şekliyle ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar. Nitekim Peygamberimiz nasıl namaz kılacağını soran hasta bir sahabiye namazı ayakta kıl. Güç yetiremezsen oturarak kıl. Buna da güç yetiremezsen yan üzere yaslanarak kıl buyurmuştur. Buna göre ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimse namazı ayakta başlar. Rükudan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapar. Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişi namazı ayakta başlar. Secdeden sonra namazını oturarak tamamlar. Başı ile ima etmeye gücü yetmeyen kimse Hanefilere göre namazını kazaya bırakır. Gözleri, kaşları ve kalbiyle ima ederek namaz kılamaz. Ayakta durmaya ve rükû yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayan kimse namaza ayakta başlar. Rükûdan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerinde oturarak ima ile eda eder. Ayakta durmaya gücü yetmeyen, ayaklarını yana veya kıbleye uzatarak da olsa yere oturamayan kimse namazı tabure, sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak kılar. Rükû ve secdeleri ima ile yerine getirir. Unutulmamalıdır ki kişi Rabbine ibadet ederken hem özde samimi olmalı hem de dinin belirlediği şekil şartlarını tam olarak yerine getirmeye özen göstermelidir. Bu sebeple namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılan müminin ileri sürdüğü mazeretler kendisini vicdanen rahatlatacak boyutta olmalıdır. Namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak derecedeki rahatsızlıklar meşru mazeret olarak görülmemelidir. Öte yandan üzerinde namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmayacağı da bilinmelidir. Bir soru daha alalım. Hamile bir kadın namaz kılarken zorlanmakta ise namazlarını oturarak veya ima ile kılabilir mi? Hamile olan kadın namazda rükû ve secde yapması kendisine veya karnındaki bebeğe zarar verecekse aşağıda anlatılanlardan kendisine uygun şekilde olan namazını kılar. Şimdi maddeler halinde sıralayalım. Hastalığından dolayı namazda rükû ve secde yapamayan kişi oturduğu yerden kolayına geldiği şekilde mesela bağdaş kurarak veya ayaklarını yana öne uzatarak oturup namazını kılar. Ayaklarını yana veya kıbleye uzatarak da olsa yere oturamayan kişi ayakta veya tabure, sandalye, sedir gibi yerlere oturarak namazlarını ima edebilir. Nitekim Hazreti Peygamber bağırsak hastalığı olan birinin nasıl namaz kılacağını sorması üzerine durabilirsen ayakta, gücün yetmezse oturarak, ona da gücün yetmezse yan üstüye uzanarak kıl demiştir. Bu durumda olan bir kimse usulüne göre namazını ima ile kılar. İma ile namaz kılan kişi başını rükuda biraz secdede ise rükudan biraz daha fazla eğer. Yani rükuda biraz eğer, secde biraz daha fazla eğer. Bununla birlikte vücudun baş ile birlikte eğilmesiyle de ima yapılmış olur. Bir kişi ayakta durmaya gücü yettiği halde rükû ve secdeye gücü yetmiyorsa ayakta veya oturarak ima ile kılabilir. Ancak oturarak ima etmesi daha uygundur. Başı ile ima etmeye gücü yetmeyen kimse Hanefilere göre namazını kazaya bırakır. Gözleri, kaşları veya kalbiyle ima ederek namaz kılamaz dedik efendim.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ Muhterem Müslümanlar, helaller ve haramlar kulu Allah'ın rızasına kavuşturan ilahi ölçülerdir. Kişiye hayat yolculuğunda iyi ile kötüyü gösteren kılavuzlardır. Bizler Allah Resulü'nün helal bellidir, haram da bellidir sözünden de biliriz ki helal ve haram apaçık ortaya konulmuştur. Aziz müminler, dinimiz İslam ile bizlere bildirilen her bir emir ve yasak insanın haysiyetini, nesillerin emniyetini ve toplumun huzurunu muhafaza etmek gibi hikmetler barındırmaktadır. Mesela Yüce Rabbimiz neslin devamını sağlayan evliliği helal, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir. Ayeti kerimesiyle de toplumu yok eden zinayı haram kılmıştır. Bizler hem sosyal hayatta hem de dijital mecralarda iffet ve haya sahibi olmalı, saygınlığımızı zedeleyecek olan giyim, kuşam ve davranıştan uzak durmalıyız. Aynı şekilde Allah Teala toplumda düzen ve adaleti sağlayacak olan ticareti alın teriyle kazanmayı, emek vermeyi, iktisat üzere yaşamayı bizlere helal kılarken, bereketi yok eden faizi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, ticaret malının ayıbını saklamayı, kısaca insanları aldatmayı ve israfı haram kılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, rahmet elçisinin kişinin malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacağı sözüyle helalin hor ve hakir görüldüğü, haramın özendirildiği, gayrimeşru söz ve davranışların makul sayıldığı günümüz dünyasında istikamet üzere olabilmek için Yüce Rabbimizin çizdiği helal haram sınırlarına karşı çok daha duyarlı olmalıyız. Hutbemizi Cenab-ı Hakk'ın şu çağrısıyla bitiriyoruz. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Ela inne ehsenel kelam ve ebla nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema galallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ guri'el gur'anu festemi'u leh. Ve ansitû leallekum turhamun. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallahil islam. Sadakallahul azim.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati burada sona eriyor. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.